üstte buz üstte ay kız ay kız ay kız zamandı araz üstte buz üstte ay kız ay kız ay kız zamandı kebap yanar köz üstte kadan alım kebap yanar köz üstte kadan alım koy beni öldürsünler ay kız ay kız ay kız zamandı

zamandır. Aras gelir kıygacı, ay kız ay kız ay kız zamandır. Budur gelir çüt bacı, kadan alın. Budur gelir çüt bacı, kadan alın. Birim benim öz yarım, ay kız ay kız ay kız zamandır. Kadan alın, bir başımın

başı toz olar, ay kız ay kız ay kız zamandır. Kulak başı toz olar.